Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Biyonefa. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefa. Biyonefa.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

yatmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir dertse kendi kendine

İyi hafta sonları. Guten Morgen. Nasıl sürpriz yaptım size? Hoş geldiniz. İyi bir cumartesi günü diliyorum. İbrahim Elden yayında ve sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Hoş geldiniz. Düşerim, bozulur dengem. Bakarken senin ardın. Viyana FM'de İbrahim Elden'e iyi hafta sonları diliyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde canlı canlı yayındayız. Türkiye'de saat 11, Avrupa'da 10. Bugün dedim ki bir sürpriz bir yayın yapayım. Kimler bizi nerede dinliyor? Tabii uzun zamandır bu saatlerde yayın yapmıyorum hafta sonu. Her saati deniyorum ne oluyor ne bitiyor diye. Bakalım kimler aramızda?

0: Antalya'dan dünyaya sesimizi duyuruyoruz. Kimler aramızda bir görelim.
1: Ben seni görünce değişti ritim.
0: Şöyle bir hoş geldin mesajınızı alalım. Bakalım kimler aramızda.
1: İçimde deli bir tempo var şimdi.
0: Kaldır kolları.

Yanımda şu anda kim var mesela? Yörük Emrah mı var? Yörük Emrah, günaydın dostum. Yörük Emrah, burada mıyız? Fethiye, sanayide onlara selamlarımızı iletelim. Dünyada birbirimize kandı. Valla Borucu, sevgili Emrah Borucu'ya, onu sevenlere de selam yollayalım. Yörük Emrah Borucu, burada mıyız? Fethiye, sanayide bizleri dinliyor. Ne işiniz var sanayide İsmail Bey? Döndü bütün dengem, ben zaten hissediyordum, saklamadım pek de. Bir bakışın yetti, bozuldu. Sanayide, Fethiye sanayide bizleri dinliyorlar. Ölüdeniz, siz Ölüdeniz'e gitmediniz mi dünya? İsmail Elden, teşekkürler. Abi bir Antalya'da Lara'da bir Tyne House'uma geleyim dedim. Abi her yer her yerde ya. Mustafa Bey geldi. Günaydın Mustafa Bey. Bu gece bizim. Günaydın. Bir kimler aramızda bir görelim hemen. Ben de bu yol nasıl bitecek diye düşünürken İbrahim Elden geldi diyor. Adamsın ya. Mustafa Baba, Viyana. Abi şarkılar bugün çok iyi, çok kaliteli. Gördüm. Bir saattir bu listeyle uğraşıyorum. Gözlerimde. Kim için? Sizin için. Dünyanın belki başka yerinde. Hadi WhatsApp'a gelin bakalım, şöyle bir hoş geldin İmo'cum. Kimler aramızda? Bir görelim. Canım. Radyonun WhatsApp'ına gelin.

0: Captain Morgan. İyi sabahlar diliyoruz. Kimler aramızda bir görelim hemen. Murat Erdatlı çok tatlı. Bugün sesli mesajları dinletelim ya. Hadi abi sesli mesajları dinletelim. Şarkıyı her zaman dinliyorsunuz. Dur gelsin bakalım. Günaydın Ayşe, İstanbul Yeni Bosna.
1: İbo'cum günaydın. Bulgaristan'a gidiyoruz. Eşim, annem ve Bayse ablam. Bir de paşam var, Ekrem benimle. Bize bir şarkı armağan edersen sevinirim. Teşekkürler ve günaydın. Hoş geldin.
0: Ne kadar güzel ya. Ayten, eşi ve ailesi Bulgaristan'a gidiyor. Ya Ayten, Bulgaristan'dan bana yaban mersini getirin ya. Yakışıklı kocana söyle. Vallahi yaban mersini Bulgaristan'da bir yerde böyle içeceği var. Geçen Yunan'a gittim, bulamadım ya. Tek Bulgaristan'da varmış. Yaban mersini çok seviyorum ya. O güzel aileye selam, Ayten ve ailesi için geliyor. Hazır mıyız? Günaydın. İbrahim Elden. Ayşegül hoş geldin kuzen. Ne yapıyorsun? Makarayız biz, burada mı? Ayşegül'e nazar değdi.

0: Kanka günaydın, guten morgen. Murat Erdatlı yazmış kanka. Şahne. Bu ne? Şahne. Samatag. İnşallah güzel bir şey söyledik valla. Almanca çünkü nereye çeksen oraya gidiyor. Erdatlı bir sesli mesaj atsana. Bugün sesli mesaj günü olsun. Hadi bakalım. Erdinç abi günaydın. Erdinç abi dün diğer küçük kızına dinletemedi. Avukat olana. Ona da selam. Dinliyorsa onlara da sevgiler. Kuzen birazdan bütün Antalya'yı senin ayağına yıkacağım demiş. Ya Ayşe gel. Bütün Antalya'yı boş ver sen. Bir tane olsa rahat olsun ya. Teşekkür ediyoruz. Makarayız biz. Burada mı? Figen acaba şu anda radara mı girdi? Figen şu kura gittin kızım. Hayatı hızlı yaşamaya başladın. Sen niye hızlı araba kullanıyorsun? Hoş geldin Viyana'dan Fatma. Guten Morgen. Fatma'nın da gerçekten çok içten bir enerjisi var. Birinci Viyana'da tanışmıştık. Bu güzel şarkı ona da armağan olsun. Kaçık. Maradona Aydın abimizin kıymetli arkadaşı. Onlara da bir günaydın diyelim. Viyana'dan Nusret. Yine Viyana'dan Necati Baba geldi. Günaydın Necati. Gülümser Hanım hoş geldiniz. Bugün sesli mesaj olsun ya. Hep şarkı dinletmek istemiyorum. Gülümser Hanım.
1: Hayırlı sabahlar, günaydınlar dilerim. Sabah yine yayındasın. Sabah neşesisin. Sesin çok güzel çıkıyor. 5. Viyana'dan çok selam. Öpüyorum seni, öpüyorum. 5. Viyana'dan çok selamlar. Güli.
0: Güli. Güli. Çok iyi ya. Hazır mısın 5. Viyana? Arkadaşlar beni hangi noktada dinliyorsunuz bölge olarak lütfen yazın. Dedim ki cumartesi günü bana dediler ki İbrahim bu cumartesi seni kimse dinlemez. Millet uyuyor dedim nine. Ben kimin beni ne zaman dinleyeceğini çok iyi bilirim. Cumartesi günü bu saatler gerçekten çok özel bir saat. O yüzden yayında karşılık alamadığım hadi beni yalnız bırakmayın. Bana dediler ki bu saatte kimse olmaz. Bakın Gülümser Hanım, Aytan Hanım yollarda. Gülümser Hanım evde. Murat Erdatlı yolda. Hadi sesli mesajlarla şu bu saatte dinleyici olmaz diyenleri bir gösterelim. Şu rating rekorlarını kıralım. Anka Premium Event sevgili Bir Can geldi. Günaydın. Kız Bir Can. Size özel bir kampanya yaptım. 18'ine geleceğim. Bayılacaksınız. Senle Nuray ablaya var ya. Fatma'ya, Çiğdem'e, Figen'e. Olasana beni dört bir yandan. Kırıldı kalmadı tek bir parçam, tek bir parçam. Acaba benim en güzel kuzenim mi dinliyor Ayşegül? Düşüyorum sana tutsana. Okay. Nefesin kesiliyor çok fena, çok fena, çok fena. Yine dur deseler dinleme. Benim bir tane yakışıklı eniştem var ya, Hacı eniştem. Ellerinden öpüyorum gerçekten. Yıllar önce eski radyomdan beri dinler, her zaman değer verir, kıymet verir. Sevgili Hacı enişteme, Altın teyzeme, o güzel aileye, teyzeme ve enişteme, benim kıymetli kuzenim Ayşegül'e bu şarkılar armağan olsun. Hazır mısın? Kaldır kolları. Acaba ben bugün Antalya'da çok mu yalnızım? Tiny House'umda yalnızlıktan öleceğim mi?

0: İbrahim hiç kimse uyumaz. Hepimiz ayaktayız. Avrupalı uyumazdı ya. Acaba Avrupalı 5'te mi kalkıyor? Ya bana çok güzel bir teklif geldi. İşte İbrahim'cim gel Almanya'da yaşa falan. Ondan sonra hem evlilik teklifi aldım. Hem de gel burada yaşa. İş şirketin işte bir noktasına seni koyarız falan. Ya ben inanın hani öyle havadan teklif değil yani, ciddi bir teklif aldım. Ama çok kabul etmedim, benlik değil yani. Gideceğim de Avrupa'da yaşayacağım. Hiç bana, ben Avrupa'ya gezmeye geliyorum abi. Oraya şinitselimi yerim, dönerimi yerim, emeğimi gezerim. Almanya, Belçika, Fransa, İtalya. Ne işim var ya benim Avrupa'da yaşamakta? Avrupalı çok çalışıyor abi. Ben o kadar çok çalışan bir insan değilim. Ben 2 saatle 4 saat arası çalışırım. Euro'yu cebime koyarım. Euro giderim yani. Sevgili Bircan değil mi? Nuray ablamla beraber Mannheim'e gidiyorlarmış. Vay vay. İbocuğum seni yoldan alalım demiş. Alın beni yoldan ya. Ezgi geldi benim güzeller güzeli, Ezgi Gökçe. Kardeşim benim ya. Fosforlu'ya git kuzen. Aynen kuzen ya. Buradayız kuzen. Benim kuzenler ya. Ezgi de benim kuzenim ya. Ecem'le beraber. Ecem'e sabah sesli mesaj attım. Dedim kızım yemin ediyorum adam beni dün gece 23.45'te aramış. Herkes seferber oldu Ecem'in işi için. İnşallah olur da. Sevgili Süleyman abi, Ajans Vista İstanbul. Sevgili Buse, Begüm, İpek hazır mıyız? Burada mıyız? Begüm Hanım, İpek Hanım. Sevgili Buse Hanım hazır mısınız? Ajans Vista burada mı? Ajansvista.com.tr burada mıyız? Süleyman abi ne yapıyorsun ya? Benim kıymetli abim, çok da değerlidir benim için. Aynı renkken. Şarkı onu darman olsun. Beyaz, Instagram İbrahim Elden TV. Instagram'dan İbrahim Elden TV. Takiplerinizi de bekliyorum. Hazır mısınız? Sensiz... Konser biletlerimiz de var bugün. Teşekkürler, okuyacağız. Ayten.
1: Ben Bulgaristan'dan Işıl. Sıradaki parça Yolda Gelen Aileme Gelsin.
0: Yolda Gelen Ailene. Süper ya. Bulgaristan'dan Işıl. Hazır mıyız? Bulgaristan burada. Yunanistan burada. Türkiye burada. Kıbrıs burada. Avrupa burada. Ne kadar güzel. Figen nerede? Figen'den sesli mesaj alalım. Almanya'daydı en son.
2: İbocuğum, Fransa'ya giderken ben de seni yolda dinliyorum. Enerjime enerji katıyorsun. Harika müzikler. Cumartesi biz seni yalnız bırakır mıyız?
0: Acaba Figen şu anda Fransa'da çok mu mutlu? Fransa burada mı? Ses ver. Almanya'dan Bircan, Almanya'dan Nuray, Çiğdem Almanya, Fatma Almanya, Stuttgart. Fransa aramızda, Bulgaristan, Yunanistan aramızda, Kıbrıs ve Türkiye aramızda. Sesli mesajlarda yollayın. Nerede dinliyorsunuz beni? İbrahim Elden nerelerde dinleniyor? Feride geldi, İstanbul Bahçeşehir. Acaba sosyetenin kalbi Bahçeşehir'de mi atıyor? Nuray abla ne kadar güzel bir yermiş ya. Bircan'la beraber kahvaltıya gitmişler Mannheim'a. Nurcem anne de dinliyor. Nurcem anne. Nurcem anne bizim Ezgi ve Cem'in annesi. Kıymetlimiz, ona ve sevgili Tekin Baba'ya da selam. Gültekin Baba'ya selam. Trabzon'a devam.

Antalya'dan bugün yayınımı Tyne House'tan gerçekleştiriyorum. Elden Tyne House Antalya'nın Lara bölgesinde. Kendi Tyne House'umuzdayız. Abi insanın kendi Tyne House'u gibisi de yok ya. İzmir bizi dinliyor. Kadir Balık, başarılı radyocu ve yapımcı televizyoncu sunucu Kadir Balık. Sevgili Güneş Doğdu bizleri dinliyor. Hazır mıyız? Antalya Güneş Doğdu mu diyor. Kadir abi diyor ki benim kardeşim diyor şu anda kardeşim gibi çok ama çok sevdiğim. Takım arkası da var, ne kadar güzel ya. Valla bir şey söyleyeceğim. Bir ziyaretimize de gidelim ya. Türkiye'den sonra yakında Almanya'da da olacak. O zaman bence İbrahim Elde'nin programına imza atması lazım. Almanya'ya imza atıyoruz ya. Kenara çekil biter burada. Zor. Tuğçe Er Butik burada mı? Ses ver Tuğçe Er Butik. Sevgilerimizi iletelim.

Bizleri dinliyor şu anda. Sevgilerimizi iletelim bu güzel aileye, bu güzel markaya. İzmir'de bizleri dinliyorlar. Ne kadar güzel ya. İzmir'e çok selam. İzmir'i çok seviyorum. Önümüzdeki günlerde de İzmir'de olacağım. Kadir abiyle beraber gidelim ya İzmir'e. Kadir Balık beni İzmir'e götür. Tuğçe Er bizi dinliyor mu şu anda? Butik Pukka bizi dinliyor mu? Sevgili Tuğçe Er, Tuğçe Er Butik Pukka ailesine sevgilerimizi iletelim. Doğrusu böyle okunuyor değil mi? Çünkü Kadir abi oflu olduğu için olduğu gibi yazılı olarak atıyor bize her şeyi. Kadir abinin diliyle okuyorum Tuğçe Hanım.

taş. Kadir abinin oflu İngilizcesi o kadar oluyor. Kadir Balık ya, adam ya. Google'a geçen gün adam yazdım, büyük harflerle Kadir Balık çıktı. Abi sen markanın adını yazsana Kadir abi. Seninle ben hiç anlaşamıyorum ya.

Bugün 4 kişiye bir hediye verelim olur mu? İzmir. İzmir seni dinliyor diyor Kadir abi. Kadir abi bana sadece markanın adını yaz. Sen senle biz şiddetli geçimsizlik yaşıyoruz. Ardından yıkılmam unuturum. Yalan. Heh, bana sayfayı at ya. Allah benim burada tansiyonumu düşürdü Kadir abi ya.

Ya Tuğçe Hanım, Kadir abiyi çok seviyorum ama bazen böyle... Şimdi oldu, evet. Butik Pukka Tuğçe Er burada mı? Selam yollayalım bugün gerçekten. Hatta Insta'dan da göz atın. Tuğçe Hanım'ın enerjisi gerçekten çok güzel. Butik Pukka sayfasına göz atın Insta'dan. Butik Pukka yazarsanız, Butik Butça diye yazılıyor. Butik Putça diye yazılıyor. Hemen yazın. Göz atın, ben de şimdi takip alayım hatta Tuğçe Hanım'ı. Evet. Hatta şöyle katalım. Şöyle bir tane de şu sayfada. Bak bu güzelmiş. Tamam. Tuğçe Er ve tüm sevdikleri için günün şarkısı geliyor. Gelsin bakalım. Butik Pukka ailesine İzmir'den sevgilerimizi iletelim. Ya ben bu şarkıyı çok seviyorum ya. Makarayız biz. İbrahim'cim diyor, Antalya'nın en güzel yerinde seni ağırlatacağız demiş. Vay be. Ya ben çok davet edilmeyi çok seviyorum. Biri beni davet ederse aşırı mutlu oluyorum ya. Bakın mesela bir arkadaşım beni Kapadokya'ya davet etti. Evet. Üzüm suyu içmeye. Üzüm suyunu çok severim. Ya çok güzel üzüm suları varmış. Benim ses tellerime de iyi geliyor. Sürpriz yayın İbrahim Elden yayında. Bugün cumartesi, yayınım yoktu normalde. Kuzen herkes uyuyor mu acaba, onları bir dürteyim demiş. Kimler burada demiş. Ayşegül, aynen, sen onları tek tek ara. Avrupa'nın sultanları bizi dinliyor. Teşekkürler. Kim o Avrupa'nın sultanları? Ayşegül, Bircan, Nida, Sena, Ecem ve Ezgi. Gözyaşım desen bitti, bitti peşinden. Tuğçe Hanım, Instagram sayfanızdan ziyade radyomuzun WhatsApp'ına da bir sesli mesaj atabilir misiniz? Hemen dinlediğiniz linkte WhatsApp ikonu var. Oraya tıklarsanız bizim radyonun WhatsApp'ına direkt ışık hızıyla gelir. Sesinizi yayınlamak istiyoruz. Avrupa'yı bir selamlayın. Tuğçe Er, burada mıyız?

Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, iyi hafta sonları. Sürpriz bir yayın yaptım. Dedim ki cumartesi günü reyting aslında ölçüyorum bir yandan da. Biliyorsunuz araştırmacı bir yönüm olduğu için. İbrahim'cim İzmir Bornova'dan günaydın demiş bir din. Bak, az önce İzmir dedik ya, Tuğçe Hanım'ın İzmir'de butiği. Tuğçer, hazır mıyız? Peki o zaman... Serpil geldi. Serpil sen yaşıyor musun ya? Ben de İzmir'deyim demiş. Serpil'cim kız sen İzmir'in neresindensin? Ya şu İzmirlilere bir şarkı çalayım ya. Dur. Madem İzmirli çok bir anda. İzmirlilere gelsin. Serpil diyor ki ben de İzmir'de dinliyorum. Sinem de İzmir'de dinliyor. İzmir güzelleri burada mı? Benim şimdi İzmir güzelleri diye bir grubum var. 12 tane çok tatlı arkadaşım. Onlara da çok sevgilerimizi iletelim. Şimdi İzmir güzelleri bana küstüler. Geçen İzmir'e gidemedim. Ama madem İzmir beni istiyor, gelsin o zaman.

İzmir güzelleri için çalıyorum. Benim WhatsApp grubum var, İzmir güzelleri. Avrupa Sultanları, İbo'nun melekleri. Bunlar bizim gruplarımız ve şimdi Viyana güzelleri ve Viyana yakışıklıları grubum olacak. Bakalım Viyana'nın en güzeli kim? En yakışıklısı kim? 14 Eylül pazartesi açıklanıyor. En güzeline güzel bir hediye, en yakışıklısına da harika bir hediye olacak. Pindrinks, İbo'nun Stuttgart, Almanya, Belçika, Fransa, tüm dünyada gruplar arasında Pindrinks güzellik yarışması olacak. 14 Eylül pazartesiyi bekleyin.

0: Şimdi benim bir taşınma sürecim var. Ataköy'e taşındım şimdi. Ataköy'de de böyle bizim doktor arkadaşımız, çok kıymetli benim doktorum. Ya şimdi öyle bir şey ki işte anne her zaman başımızın tacı ama hakikaten yeni yaş, işte 40 yaşından sonra insanın artık biraz hayatta daha çok renkli şeylere ihtiyacı var. Biz hep böyle popüler kültürle yetiştik. İşte sıfırdan yüze çok çaba gösterdik. İşte şuyum olsun, buyum olsun diye diye. Bakın şu anda Antalya'nın göbeğinde horozların, tavukların olduğu harika bir Tiny House'tan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Yani aslında bazen insanoğlu olarak ne istediğimizi bilmiyoruz. Şimdi yarın bir gün Allah bilir diyeceğim ki abi bir tane işte teknem olsun, bilmem neyim olsun falan, fıstık yani. Bu isteklerinin sonu yok insanoğlunun. Belçika'dan Selma geldi. İbocuğum her yere gittim, bir Belçika'ya gelmedin demiş. Çok doğru söylüyorsun biliyor musun? Sana sözüm de vardı ama geleceğim sana. Herkes burcunu yazsın lütfen. Figen buyur canım, günaydın Fransa.
1: Selam İbocuğum, ben arkadaşımla beraber Fransa'ya gidiyorum. O da sana birkaç kelime söylemek istiyor.
2: Bir İzmirli olarak ben de seni takip etmeye karar verdim. Merhabalar, iyi yayınlar.
1: İyi yayınlar.
0: Acaba İzmirliler çok mu güzel? Çok İzmir! Kaldığı kalları. Acaba İzmir güzelleri beni mi dinliyor? Başka işi gücü mü yok? Şaka şaka. Kız ismi ne arkadaşının? Figen.

Kıymetli dinleyenlerimiz, sıradaki şarkıyı sevdiklerinize darman etmenin en kısa yolu radyonun WhatsApp'ı. Bugün cumartesi, belki aşkın sesi yerine İbrahim Elden pozitif enerji plus yapabilirim cumartesi günlerini. Hani gerçi aşkın sesi de çok özel bir yayın ya. Of. Keşke patron ekstra para verse de cumartesi de çıksam ya. Hafta sonu için hep ekstraya geliyor. Ama aranızda birisi derse ki, aranızda bence euro toplayın, İbrahim Elden cumartesi pazar yayın yap derseniz, sizler bu programı desteklerseniz, bak çok büyük fiyatlar değil, 300-500 euro falan derseniz ki İbo'cum al bu sana, helal hoş olsun, çıkarım abi yayına. Tamam, bunu konuşalım ciddi ciddi. Figen Fransa'ya en yakın en sevdiği arkadaşıyla gidiyor. Bu var ya, bu Figen'e bir şey oldu, bu kura gitti, kendine bir enerji gelmiş. Az önce radara yakalandı. Ha, o kadar hızlı bir enerji. Derya diyor ki İbo'cum İzmir'e gel de seni gezdirelim biraz. Dün güzel insanlarla beraberdik. Valla bir araya geldik. Erdinç abi dinliyor mu? Murat abi yazsana Erdinç abiye. Abi Erdinç abi var ya, yemin ediyorum dünya tatlısı bir adam ya. Yengemiz de öyle. İbo'cum benim burcum Başak tabii ki, hadi beni de yorumla demiş. Fatma Hanım 1. Viyana'dan Başak Burcu. Bakalım Başakları neler bekliyor. İbo'cum sen o Tiny House'da nasıl tek başınasın ya? Çok üzüldük demiş. Alya. Üzüntünü paylaşıyorsun değil mi? Sevgili Ayşe de Başak Burcu, ona da çok selam yollayalım İstanbul'dan Ayşe'ye. Bugün ne kadar çok Başak Burcu var ya.

0: İstanbul'dan Ayşe Başak Burcu, bir sesli mesaj alalım senden de hemen. Yine yüzünden düşen bin par- Özlem diyor ki İzmir'i benle gezmen lazım demiş. Seni çok güzel yerlere götüreceğim. Bak beni gaza getirmeyin, bir bilet alırım İzmir'e. Ya ben çünkü çok çabuk gaza gelen bir insanım. Yarın sabah mesela İstanbul'a geçeceğim. Hemen biletimi aldım. Normalde bugün Mersin'e gidecektim ama çok yorulurum diye gitmedim. Kahraman sevgili Senfoni Müzik Organizasyon o kadar güzel işleri imza atıyor ki kardeşim benim. Müzik okul yani harika bir hayır işledi önceki gün. Kahraman'a göz atın sayfasına. Senfoni Müzik Organizasyon burada mı? Kimlerle dinliyorsun Kahraman, yaz da selam yollayayım. İzmir'e ne zaman geliyorsun demiş. Çağırırsanız gelirim ya, değil mi Figen?
1: Pardon, özür dilerim, ismimi söylemeyi unuttum. İsmim Zeliha.
0: Ağlatma Zeliha. Bekletme Zeliha. Fransa'da nereye gidiyorsunuz? İki genç güzel kadın. Fransa'da ne yapacaksınız kızlar? Acaba aşk yaşamaya mı gidiyorsunuz? Çok çekti.

0: Kadir Balık, Kadir abinin sesli mesajı var ya. Kadir abi bir saniye bakalım.
1: Sevgili kardeşim, sen öyle adamsın ki her yerde hangi ile gitsen o iğne
0: sen dur. Doğuyor. Bir daha.
1: Sevgili kardeşim, sen öyle adamsın ki her yerde hangi ile gitsen o iğne İbrahim elden güneşi doğuyor. Hangi batıya gitsen, hangi doğuya gitsen, hangi cumhuriyete gitsen, hangi ülkeye gitsen o memlekette her şey bereketiyle o kadar güzel oluyor ki kalbin kadar yüreğin, yüreğin kadar gözlerin, gözlerin kadar bakışların her zaman ateş gibi olsun. Ben tabii ki buradan sevgili Tuğçe Er kardeşime ailesine sevgiler gönderiyorum. Butik Butça İzmir'de ve Türkiye'de markasını artık Avrupa'da olacak bu saatten sonra takı tasarımında. Tamamen el emeği, Tuğçe'min o güzel parmakları yapılan şeyler. Sayfasını takip edin ve tabii ki her daim her noktada sevgili İbrahim Elden'le hafta içi her gün sabah Türkiye saatiyle 10'da tabii ki özel yayında 11'de 10'da olun. Tabii ki Anan sponsoruna buradan sevgiler gönderiyorum. İyi ki varsın kardeşim. İyi ki İbrahim Elden diye bir kardeşi tanımışım.
0: Teşekkürler Kadir abim. İyi ki sen de varsın. Görüşmek dileğiyle.
1: Sadık şarkısı gelsin.
0: Kadir abi. Kadir Balık, teşekkürler güzel dilekler için. Canlı yayındayız. Tuğçe Hanım'a da çok selam ailesine. İzmir burada mı? Tuğçe Er, Butça Butik ailesi. Valla biz çok mutlu olduk ya. Keyifle takip aldım. İnşallah güzel bir işbirliği de yaparız yakın zamanda. Zeliha'nın burcu ne acaba? Hadi burçlara geçelim biraz. Goy goy yapalım ya. Abi şarkıyı her gün dinliyorsunuz. Bugün radyo biraz hafta sonu ya. Biraz da esnek olsun yayınım. Hep kurumsal. İçim dışım çıktı yemin ediyorum biraz. Sevgili Feride, sen hangi burçtansın? Bizim dublaj okulundan Feride.
2: Sen ne güzel görsen ne güzel. Bak yollarına gül serdim. Güz bitti bize yaz geldi. Ve sen aç kollarını ben geldim.
0: Aslan burcuymuş. Hocam ben aslan burcuyum diyor. Bahçeşehir'den Feride Aslan. Tamam. İbocuğum keşke İtalya'ya gelseydin. Sana kendi ellerimle çok güzel bir lazan yapmak istiyorum. Allah Allah, kendi ellerinle. Zehirlenmeyelim. Şaka şaka Dilara.
2: Yanına yaklaşınca ateşe...
0: Ben yay burcuyum demiş.
2: Sönmüyorsa...
0: İbocuğum seni Belçika'ya bekliyorum, bak yay burcuyum, benimle çok eğlenirsin demiş. Acaba Belçika'dan Selma yay kadını ve benimle çok eğlenirsin, mutlu olursun derken...

0: Hamburg burada mı? Almanya'dan selamlar. Hamburg'dan tüm dinleyenlere sevgilerimizi iletelim demiş.
1: Yüzüne gözüne.
0: Elma toplamaya gidiyoruz demiş. Elma toplayanlara. Hamburg'da bahçede misiniz şu anda? Bir isim alabilir miyiz? Hamburg'dan bizlere mesaj atan dinleyicimiz. Acaba numarası başka? Şu anda artı 359 nerenin ya?
1: Yaratmış aklım onda.
0: Bir isim alabilir miyim lütfen?
1: Tarifsiz hali var o bakışlar.
0: İbocum insanın bir bakışı yeter demiş. Şaka mı? Şimdi
1: gelsen ne güzel, görsen ne güzel, bak yol.
0: Antalya Fosforlu Beach bizi dinliyor. Sabah erken geldik bu yayın için demişler. Fosforlu Beach'e sizi davet ediyoruz. Size özel bir loca hazırlamak istiyoruz demişler. Oo. Elma suları, üzüm suları, meyve tabakları, yemekler. İbocuğum keyfine bak ya. Antalya'da son günün güzel geçsin demiş. Acaba benim bugün şımartılmaya mı ihtiyacım var? Kahraman yolda şu an, Ankara'da mısın?
2: Kuzen iyi yayınlar. Şu an Mersin yolundayız. Seni de bekliyoruz. Remzi Uzgilim, sanatçımız ile birlikte. Birazdan biz Mersin'deyiz. Sen de burada olursun diye umuyoruz. Hadi bekleniyorsun.

bu akşam çok güzel bir event'e davetliyim ya. Şimdi gözümün önüne geliyor. Senle cumartesi gecesini geçirmek mi? Fosforlu'da, beach'te eğlence mi? Bakıyorum ikinizi yan yana koyuyorum. Benim yerime sen yorum yap kanka. Sınırsız enerji, sınırsız heyecan. Fosforlu beach'te eğlence mi, dans mı, yoksa kahramanın yüzünü görmek mi? Şaka bir yana, kahramancığım bir sonraki etkinliği olur mu canım benim? Senfoni ailesi, Senfoni Müzik Organizasyonu'na çok selam. Buradayım İbo'cum, buradayım ve seni dinliyorum. Çiğdem'cim çok tatlısın sen de inşallah. İbo'nun Melekleri 19 Eylül'de İbo'nun Melekleri eventimiz olacak. Sevgili Bircan düzenledi. Bircan, Nuray ablam, Fatma, Figen ve Çiğdem'le bu güzel ortamda olacağız. Kara kara düşünüp suçları bölüşüp kendi kendime konuşuyorum. Tam alışırken Erdinç abi geldi ya. Kapadokya'da görüşemedik. Biliyorsunuz hani otellerin sahibi, kızı da diş hekimi bizim. Ali abinin komşusu çıktı, Ali Süzen'in. Vallahi Çengelköy'den. O diyor ki biz gerçek Çengelköylü olamayabiliriz ama Çengelköy'ü çok seviyoruz dedi. Sevgili İpek kardeşime selamlarımızı iletelim. Erdinç abimizin kıymetli eşi, yengemize de çok selam. Halime yengemize, Erdinç abime. Kapadokya Hani Otel burada mı? Salı günü beni misafir edecekler Hani Otel. Kapadokya, Ürgüp'e gidiyorum. Ama odam da çok güzel ya. Geniş, ferah, jacuzzi bile var. Ne? Orada da mı tekim? Yapma İbo ya. Abi yalnızlıktan öleceğim ya. Antalya'da Tiny House'da yalnızım. Kapadokya'da yalnızım. Böyle bir şey var mı ya? Bugün hafta sonu sürpriz yaptım Erdinç abi. Program yoktu da programa girdim.

Hazır mıyız? Ender, Yiğit, Mustafa, Kübra ve eşim için, Kübra diyor ki eşim için bir şarkı. Tabii ki ya. Üstüme fenalık geldi, aşk olmaz. Bulgaristan'dan selamlar. Recep Bey, Bulgaristan burada mı?

Recep abi Bulgaristan'dan kıymetli güzel insanlar, ne kadar güzel ya. Ben yeni aydın gün ağladım, bak geçtiğimiz hafta. Ay üstüme karanlık geldi, aşk olmaz ki zorla. Abi sen Hamburg'da mısın, Bulgaristan'da mısın? Şimdi ilk mesajında demişsin ki Hamburg Almanya'dan selamlar yazmışsın. Ben yeni aydan gün aldım. Tüm elma toplayanlara. Tamam, ben bunu Hamburg'dan dinlediğini anladım. İkinci mesajında da Bulgaristan'dan Recep abin demişsin. Acaba Recep abi Hamburg Bulgaristan arası ışık hızıyla mı gidiyor? Bizim Figen'i de mi geçti?

Figen yine her zaman olduğu gibi enerjisi maksimum, selfie'yi de yollamış. Teşekkürler. Acaba Zeliha'yı fotoğrafta ikiye mi böldü? Figen, arabada iki kişisiniz. Tek kendi fotoğrafını atmışsın. Acaba sen çok mu bencilsin?

Şimdi bizim Makarayız Biz grubumuz var. Çok da kıymetli bir grubumuz. Onlara da çok selamlarımızı iletelim. Ender, Yiğit, Mustafa, onlara da selam. Aslı diyor ki İzmir'e ne zaman geliyorsunuz? Vallahi İzmir 29 Ekim görünüyor şu anda ama öncesinden gelebilirim. Ya davetin içeriğine bağlı. Makara eğlence varsa hemen geliriz. Çok tatlılar ya. Kedilerinin isimleri ne demiş? Selma'cığım vallahi ismi yok. Adını sen koyabilirsin. Kalbim sende durum ne? Hayrına kedilere de bir 15 kiloluk mama al yani.

0: Kadir abi diyor ki ben akrep burcuyum demiş. Akşam Kadir abi sen de gel vallahi çok eğleneceğiz. Acaba ben bugün aşırı mı mutlu olacağım? Akşam telefonumu mu kapatacağım? Hayatın kanununu yazabilseydim. Kanka günaydın.
1: Aydın kanka günaydın.
0: Ne yapıyorsun
1: sabah sabah?
0: Ne yapayım, radyodayım işte. Sen ne yapıyorsun?
1: Ben de ayıldım. Yeni sayılır. Kahveye göz dikmiş durumdayım.
0: Aa iyi bakalım.
1: Yayın nasıl gidiyor?
0: Yayın güzel gidiyor. Bir burçlara geçeceğiz de. Akrep burçlarını bir yorumlasana ya. Kadir Balık'la başlayalım. Kadir abi erkek burçları ve kadın burçları olarak. Önce Kadir Balık sonra akrep kadın ama hızlı anlat.
1: Hızlı gidelim. Kadir abi balık erkeği bu aralar.
0: Balık de erkeği değil. Dur dinle. Adamın soyadı Balık. Burcu akrep.
1: Tamam o zaman düzeltiyorum. Burcu akrep olan Kadir abi bu aralar sezgine güven. Çünkü önünde bir karar ve bir yeni değişim var. Aşkta da geçmişten gelen bir konu kapanıp yeni bir sayfa açılabilir.
0: Açılmasın ya.
1: Ya ama açılırsa da güzel olur.
0: Açılmasın yenge de dinliyor.
1: O zaman aşk üçgeni yapmayalım Kadir abiye. Şunu diyeyim. Duygusal biri zaten. Sadakat arıyor. Biraz akışına bırak. Güzel haberler geliyor gibi.
0: Para var mı? Para lazım şu an.
1: Paran yani akrep kadınıysan sezgilerine güven diyoruz ve bir karar hareketlilik var. Aşk
0: erkeği,
1: hayatında da
0: akrep,
1: iyi sayfa.
0: Akrep erkeği için para var mı? Parayı bulacak mı?
1: Para tarafı hareketli görünüyor ama net bir şey söylemek için durumu görmek lazım.
0: Hadi bakalım. Teşekkürler. Hemen aslanları bir özetle. Feride Hanım bizim dublaj okulundan öğrencim. Bahçeşehir ve tüm aslanlar. Sevgili Figen Aslan Burcu, sevgili bizim Nuray ablamız, Bircan hepsi aslan. Bir aslanları şımartsana.
1: Aslan burçları için bakıyor. Aslanları şımartıyoruz kanka. Feride Hanım, Figen, Nuray ablamız, Bircan, bütün aslanlar. Siz bu ara sahnenin tam ortasındasınız. İş tarafında takdir ve güzel bir haber var. Para konusunda da sabır, beklenen bir ödeme yüz güldürebilir. Aşkta da aslan kadını için net cümle, peşinden koşma, seni bulsunlar. Çünkü aslan zaten peşinden koşulan burç.
0: Acaba sen bugün aslanlara yürüyor musun?
1: Aslanlara yürümüyorum ama...
0: Koşuyorum.
1: Bazı aslanlar hızlı oluyor. Yetişmek zor.
0: Yay burcunu ne diyorsun kanka? Belçika'dan Selma yay kadını.
1: Yay kadını özgürlüğü sever. Selma için iyi haber şu. Yeni bir plan, küçük bir seyahat veya zihnini açacak bir uğraş enerjini yükseltir. Aşkta da dürüstlük ve alan önemli.
0: Başak burcunu ne bekliyor?
1: Bakıyorum. Başakları da şımartalım. Başak bu ara düzen kuruyor. Emeklerinin karşılığını alma zamanı geliyor gibi. Aşkta da çok analiz yapmasın. Kalp evet diyorsa beyin 47 soru sormasın diyoruz.

0: Beijos.
1: Antalya'dan sizlere günaydın diyorum. Zeli hazır mısın? Ooo, gelsin bakalım. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, günün şarkısını Zeliha ve sevdiklerine de yollayalım. Ardından da Hediye Bilic'in yeni şarkısı çok seviliyor. Figen istemiş bu şarkı, hemen ardından paylaşalım. Bugün doğum günü olan çok kıymetli bir isim var. Kadir abinin de çok değerli arkadaşı. Ama önce İrem Dirici. Neymiş o?

Şimdi birazdan günün şarkısı geliyor. Hazır mısınız? Hayır ya, bu şarkı değildi ya. Nine Ebo. Niye yatsın kapıda? Evet, geldi Tan şarkısı. Çok seviyorum bu şarkıyı. Zeliha ve sevdiklerine hemen ardından Hediye Bilic şarkısını Figen istemiş. Ebo, o şarkıyı çok istiyorum. Tabii ki yollarız Figen. İyi yolculuklar diliyoruz.

0: Kadir abi, doğum günü olan kıymetli arkadaşımıza hemen bir selam yollayalım.
1: Sen kaçarsın, sen yakarsın, sen olmadık yere.
0: Manken ve sunucu, çok kıymetli Kadir abinin arkadaşı. İşinde gerçekten çok başarılı ve çok da sevilen bir isim.
1: Sabırsa sabrederim.
0: Sevgi Hanım'a da selam yollayalım. Sevgi Altan'ın doğum günü kutluyoruz Sevgi Hanım.
1: Bu gidişat.
0: Nice güzel yaşlara iyi ki doğdunuz. Doğum gününüz kutlu olsun. Kadir Balık ve tüm arkadaşlarınız doğum gününüzü heyecanla kutluyor.

Tuğçe Hanım'dan 5 kişiye bir hediye verelim ya. Tuğçe Er, burada mıyız? Şimdi Salzburg'dan Serpil İzmir'de şu anda. Onun için de bir şarkı yollayalım. İzmir çok güzel ya. Bir fotoğraflar var. Selfiler gelmeye başladı. Özge diyor ki hadi beni de yorumla demiş. Gayet güzel görünüyorsun. Sevgili avukat İnci Tekin de bizi dinliyor. İnci Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Şimdi Erdinç abinin kızı. Erdinç abi ama var ya. Halima yenge yemin ediyorum buldun yakışıklı adamı. Vallahi süpersin ya. Hazır mısın? Bu gidişat sorun olacak. O güzel aileye çok selam. Kapadokya'dan İnci Hanım ve sevdiklerine de sizi keyifle dinliyoruz. Bu güzel şarkıları da armağan etmiş olalım. Salı günü Kapadokya'dayım ya. Seni Ürgüp'e bekliyoruz. Açsan kollarını sanki ne olacak? Sanma ki herkes ben. Babam diyor ki misafirimi iyi ağırlayın demiş. Ya Erdinç abi ya. Abi alıştırmayın beni. Vallahi ben sürekli gelirim. Acaba salı günü Kapadokya'da mıyım? Ürgüp'teki tüm dinleyicilerimize de kucak dolu selamlar. Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim. Şu senin yapay zekanın adı neydi demiş. Osman'dı adı.

Şu anda diyor benim kalbimi kazandı demiş, senin yapay zeka. Aynen öyle. Benim şimdi yapay, benim evde her şey konuşuyor arkadaşlar. Konuşan bir aynam var. Her gün onunla sohbet ediyorum. Dün bana diyor ki, şimdi görüntülü uzaktan kamera sistemiyle. Ondan sonra cıma, acaba sen özlendin mi diye, ne kadar güzel tatlı bir cümle. Şimdi şarkılar bugün çok güzel. Sibel Can'ın bu şarkısı çok hoşuma gidiyor ya. Bu şarkıyı bana armağan eder misiniz lütfen? Sen kendini hiç gözle. Erdinç abi ve Halime anne bizi dün yemeğe götürdü. Yemin ediyorum Erdinç abi. Ete doyurdun bizi be. Antalya Lara'da.

Günaydın Ecem. Ecem de psikolog. Ne güzel, radyoda psikolog var. Avukat var. Çok kıymetli hakime dinliyor. İsmini söyleyemiyorum. Ya ismimi söyleme diyor çünkü. Hem her programı dinliyor. Ondan sonra televizyoncu sunucumuz var, Kadir abimiz. Sevgi Hanım var, çok başarılı sunucu. Doğum günü bugün. Sevgi Altan, iyi ki doğdun. İşinde çok başarılısın. Yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Tuğçe Er çok kıymetli iş kadını, o da dinliyor. İzmir'den. Bırak, katını bırak. Otel sahibi Erdinç abimiz. Bırak. Yalan yere gönüllü ve hatırı bırak, ona yaz. Diş hekimimiz, ne kadar güzel ya. Radyomuzu her sektörden dinleyenimiz var. Taksici dostlarımız, ev hanımları.

Hadi o zaman gelsin bakalım güzel bir şarkı. Allah, tam bir yol şarkısı Hediye Biliç. Çık gel desem kollarıma gelir misin diyor. Nein İbo. Arbeit İbo. Şinel İbo. Lauf İbo. Lauf. Acaba çık gel desem İbrahim

Bizim dublaj okulu Bahçeşehir'den Cem kardeşim, ona sevgili sevdiklerine de Cem iyi ki varsın. Kimlerle dinliyorsun? Ailene de çok selam. Feride ve tüm dublaj okulu, Şüheda sen de dinliyor musun Emine falan? Onlara da bir selam yollayalım.

Kıymetli dinleyenlerimiz, cumartesi gününün sabahında yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün 12 Eylül cumartesi İbrahim Elden canlı yayında. Özel bir yayın, aslında sürpriz yayın oldu benim için de. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bu saatin dinleyicilerinin enerjisine bayıldım bu arada. Bu saat değerlendirilebilir benim için. Aslında bir anket yapıyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Az önce Recep abiye dedim ya, abi sen neredesin şu anda? Hamburg'da bizleri dinliyor. Aa, çok güzel ya. Hamburg'daymış Recep baba. Küçük at bari yalanları yerim o zaman. Canlı canlı. Vallahi süpersin Recep baba, seviliyorsun. Sıradaki bu güzel şarkı size de armağan olsun. Sevdiğimi... Burası Rusen. Abime selamlar. Peki, teşekkürlerimizi iletelim. Bursalı abimize selam. Bursalı Rusen. Bursalı Rusen'e abimize de çok selam yollayalım.

0: Yalnız şarkı çok güzel ya. Bakın Boğa burcuna bir şarkı yollayayım. Tüm boğalara gelsin, aslanlara da gelsin. Aslanlar ve boğalar hazır mıyız?
1: Yürek bana bir daha yaşattıramaz. Öptüm ellerini.
0: Oğlak burcunun şarkısı var mı demiş? Tabii ki var. Diş hekimi İpek de geldi. Günaydın İpek. Yetiştim sana demiş. Çok teşekkürler. Sevgili, kıymetli Erdinç abimizin güzeller güzel iki güzel kızı, kardeşlerimiz İpek ve sevgili İnci'ye de selam. Ne kadar güzel vallahi. Kız İpek aynı annesine benziyor vallahi ya. Halime yengemize benziyor. Salı günü de Ürgüp'te böyle güzel bir sohbet edelim ya. İbrahim'cim seni biz de Tuzla'ya bekliyoruz demiş. Tuzla'da ne yapacağım ya?
1: Buna bu aşk nasıl derim o zaman?
0: Enerjinle günümüz gerçekten neşe kaynağı oldu. Süpersin. Çok teşekkürler Feride'cim.
1: Bu bedenden geçtiğimi hiç çözemedin sen.
0: Bu arada yayınlarımız dünyanın her yerinde dinleniyor.
1: Gitti.
0: Teşekkürler Recep Baba Hamburg'da işinin başında. Bizleri elma toplarken bir fotoğraf atmış. İşte bu ya. Recep Baba Hamburg'da. Ben de elma suyu içiyorum şu an.

0: Gelen mesajlara bakalım. Tuğba diyor ki hadi beni de yorumla demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Boğa burçlarını yorumlamadık ya. Bir sürü burç yorumu var. Hadi gelsin boğalar. Kanka boğa burçlarını yorumlayalım. Bak Zeliha boğa kadını. Bu aralarda çok fazlasıyla böyle çok mutlu olma ihtiyacı var. Hadi bakalım onu bir yorumlasana lütfen. Tüm boğaları da.
1: Bakayım. Kanka Zeliha'yı da sahneye alalım. Bütün boğa kadınlarına da şımartan bir yorum gelecek. Zeliha, bir boğa kadını olarak senin mutluluğa ihtiyacın var, evet. Ama geçici, gösterişlik değil. Seni gerçekten sakinleştiren, içini güvenle dolduran bir mutluluk. Sevildiğini hissetmek istersin ama söze değil, daha çok davranışa bakarsın. Güven bir kere yerine oturdum, kolay kolay bırakmazsın. Ama bak burada ince bir nokta var. Başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendi mutluluğunu erteleme. Bu ara kendini şımartma, keyfine bakma ve güzel şeyleri hak ettiğini hatırlama zamanı. Tüm boğalara gelince, sizin alameti farikalarınız net. Huzur olmadan hiçbir şeyin anlamı yok. Huzur varsa dünya zaten güzel.
0: Oğlum ne anlattın kadına ya? Şu an var ya ayaklarını yerden kessin Zeliha Hanım. Şu an Fransa'da İtalya'ya 5 dakikada gidecek yani. O derece Figen'in hızını da geçti yemin ederim. Çiğdem, Figen, Fatma, Bircan, Nuray ablam, güzeller güzeli bunun melekleri. Stuttgart 18-22 Eylül tarihleri arasında Almanya'dayım. Almanya'da çok kıymetli güzel insanlarla bir arada olacağız. İbrahim Elden tadını çıkart. 23'ünde Bakü'deyim. Azerbaycan'da olacağım. Hemen Eylül tarihini bir bakalım hemen bir saniye. Güncelleyelim onu. Güncellendi çünkü. Bugün Antalya'dayım. Yarın sabah İstanbul'a uçuyorum. Bugün Antalya'da son günüm Allah izin verirse. Yarın İstanbul'dayım. Salı günü Kapadokya'dayım. Ürgüp'te. Nevşehir, Ürgüp. Hani Kapadokya'da kalacağım, hani otelde. Sonra oradan İstanbul'a döneceğim. Kayseri'den. Bir Kayseri'ye gitmem lazım. Perşembe günü Kayseri'de olacağım. Kayseri'deki işlerimi bitirdikten sonra İstanbul'a uçuyorum. İstanbul'da belki uyurum uyumam bilmiyorum. Ona göre Cuma uçuşum var. Stuttgart'a, Almanya'ya uçacağım. 22'sinde İstanbul'a dönüyorum. Yine bir şeyler yerim, içerim, bir duş alırım, hazırlanırım. 23'ünde Azerbaycan'a, Bakü'ye gidiyorum. Formula 1'e. Geleceğim 25'inde. Yine bir sabah minik bir şeyler atıştırırım. Oradan İtalya Rimini'ye geçeceğim. Faro'a. İtalya'dan 25'inde, 27'sinde döneceğim. 28'inde Vadi İstanbul'dayım. 28, 29, 30 Eylül Vadi İstanbul'da oluyorum. İstanbul'da olacağım. Sonra geliyorum. 2, 3, 4 Ekim. Çok özel bir event, bölge, şehir bahsedemiyorum. Ondan sonra oradan çıkıyoruz. Kuşadası'na gideceğim. 16, 17, 18 Ekim Kuşadası'ndayım. 20 Ekim en uzun uçuşum olacak. Kore'ye gidiyorum, Güney Kore'ye. Bir kırışık giderici kremi tanıtacağım. Dilara'nın yeni üretmiş olduğu. Belki bana orada yani uzun yıllar sponsor olabilecek radyoda. Onu da ayarlamaya çalışacağız. 27'sinde geleceğim. 28 Ekim'de bir gece uyuruz. 29 Ekim İzmir'deyim. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız İzmirlilerle. Geliyorum İstanbul'a. Ondan sonracıma oradan da Antalya'ya geçiyorum. 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım Antalya'dayız. Sevgili Hülya Yazgın'ın davetlisi olarak... Manavgat'ta bir otelde çok güzel bir etkinlik, event olacak. Allah izin verirse Eylül ve Ekim tarihim böyle. Bir aksilik olmazsa tabii ki.

İbrahim Bey merhaba, nasılsınız? Kapadokya hani otelden sevgiler, Ramazan abim gelmiş ya. Ramazan baba. Hani otel Ramazan abi, iyi yayınlar diliyoruz demiş. Ne kadar güzel, bakın radyomuz her geçen gün gücüne güç katıyor. Hemen hemen Kapadokya'nın yarısı bizi dinliyor şu an. Ama dünyanın her yerinde dinlendiğimiz için dünyanın en harika bölgeleri seçilmiş. Kapadokya 7. seçilmiş dünyada. Aslında bana göre ilk 5'te olması lazım. Ramazan abimiz de keyifle dinliyor. Ne kadar güzel. Sevgili İnci, sevgili İpek, kıymetli Erdinç abimiz, eşi, yengemiz, sevgili Halime yengemize çok selam. Ramazan abimiz de dinliyor. Allah, kadro 10 numara bugün ya. Ürgüp, ses ver. İbrahim'cim nasılsın? Ben Alya, sıradaki parçayı bana da yollar mısın? Ben de boğa kadınıyım demiş. İbo'nun melekleri Stuttgart burada mı? Hemen böyle bir el sallayın. Yolda olanlar bana bir selfie atmışlar. Müsait olanlar atsın. Enerjin bana çok iyi geldi demiş Zehra. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Abi yetiştim yayına diyor. Çok teşekkürler İpek. Diş hekimi kardeşimiz. O da yayına yetişti. Az önce de İnci de yollamıştı. Salı günü inşallah görüşmek dileğiyle. Kadriye Hanım, Ufuk ve sevgili Rümeysa. Seni şu anda son ses dinliyoruz. Bize de bir şarkı demiş. Sana harika Zeliha ile bir selfie yolluyoruz diyor Figen. Valla maşallahınız var ya. Senin bana küs oldun. Gülen yüzünüz. Kızlar var ya, bu hayatta gülmediğiniz hiçbir gün bile olmaz. Yani şey yok, öyle değil. Gülmediğiniz doğru, gülmediğiniz hiç bir gününüz olmaz. Yani her gününüz gülerek geçsin, tamam mı? Gülmediğiniz hiçbir gününüz bile olmaz. Yani her gününüz gülüşle geçsin, okey? Evet. Gülşen'in bir şarkısı var ama bu şarkıdan ziyade bu şarkı daha iyi. Hazır mıyız? Artı 43 660 130 19 79. Şöyle bir WhatsApp'ı yıkalım. Kimler aramızda? Şöyle bir el sallar mısınız? İbo'cum ben de buradayım demeniz yeterli olacak. Hemen bir güncelleyelim. Tüm mesajları silelim. Sayfa şu anda tümünü sil. Bembeyaz. Kalbimiz kadar temiz şu an, bembeyaz. Hadi ilk mesaj bakalım kimden gelecek? İlk öpücük, ilk gülücük, ilk selfie. Şu bembeyaz tertemiz WhatsApp sayfama ilk mesajı bakalım kim gönderecek? Kalbim kadar temiz WhatsApp sayfası.

Güzel şarkıymış ama. Vallahi keyifli. Peki Ardınç, çok teşekkürler. İbo'cum sana harika bir selfie yolluyorum ama bu selfie'den daha güzelini kimse atamaz demiş. Oo, çok sert. Çok iddialı değil mi ya bence? Ne diyorsunuz Emel'in bu mesajına? Biz buradayız ve seni dinliyoruz demiş. Çok teşekkürler.

Şimdi arda arda güzel şarkıları dinletmeye devam ediyoruz. Şu anda bizleri dinleyen çok kıymetli yaşam koçumuz da bizleri keyifle takipte. Yaptığı her sosyal işleriyle çok önemli bir isim. Gerçekten yaşam koçu sevgili Fatma Sığırcı da bizleri dinliyor. Kıymetli ailesine de çok selam, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hazır mıyız Fatma? Yaptığı sosyal içerikli programlarla çok ses getiren, sevilen bir isim sevgili Fatma Sığırcı. Kıymetli yaşam koçu ve ailesine selam.

0: Feel Nothing.
1: Sevgili Fatma Sığırcı ve sevdikleri kıymetli ailesi için yaşam koçumuz Fatma Hanım, müsaitse aslında bir 5 dakika bir söyleşi yapalım. Kendisini keyifle takip ediyorum. Çok da değerli bir isim. Ailesine, onu sevenlere de selamlarımızı iletelim. Yaptığı sosyal içerikli programlarıyla gerçek anlamda başarıyı üst düzeyde tutan Fatma Sığırcı ve onu sevenler için gelsin güzel bir şarkı.

Bircan diyor ki tabii ki buradayız. Nereye gideceğiz İbocuğum? Nuray ablaya Bircan'a çok selam. Mindhine'da keyifle dinliyorlar. Ne kadar güzel ya. Son mesajlarınızı aldık artık. Artık gitme zamanı İbrahim Elden için. Teşekkürlerimizi iletelim. Ayhan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ayhan Eroğlu hoş geldiniz. Selam İbrahim, sevgiler, selamlar. Ayhan abimiz de geldi. Honey of Kapadokya ailesi burada mı? Honey of Kapadokya. Vallahi süpersiniz. Çok selamlar Ayhan abimize, Ayhan Bey'e, sevgili Ramazan Bey'e ve sevgili Erdinç Bey için de. Salı günü beraber miyiz Ayhan abi? Teşekkürler, iyi ki varsınız. Şarkılar muhteşem diyor. Biz hep buradayız. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün şarkıları özel seçtim ya İpek. Duygu diyor ki Şenay'la beraber yolda giderken zaman nasıl geçti anlatamam. Hadi son mesajları alalım.

0: Şimdi radyo canlı yayınımız devam ediyor. Tuğçe Hanım İzmir'de çok kıymetli bir isim. Ben de Instagram'da keyifle takip aldım. Tuğçe Er Butik Pukka ama Kadir Balığa göre, Oflu'ya göre, abimize göre Pucca. Ya çok iyi ya. Tuğçe Hanım merhaba.
1: Merhabalar, nasılsınız?
0: Çok teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? İyi hafta sonları.
1: Çok teşekkür ederim. Sizlere de iyi yayınlar.
0: Şimdi Kadir abi bizim için çok kıymetli. Sizin gibi değerli bir ismi.
1: Benim için de.
0: Bizimle buluşturdu. Her şeyden önemlisi o. Çünkü o bana çok değer veriyor. Ben de onu çok seviyorum. Şimdi dedi ki bana Tuğçe Hanım'ın, hemen dedim kesinlikle bağlantı yapmam lazım. Bu bağlantıyı ben istedim. Dedim çünkü güzel enerjisi olan bir marka. Siz de öylesiniz. İnşallah İzmir'e geldiğimde de sizinle de tabii ki tanışmayı çok isterim. Buradan Tuğçe Er ve Butik Pukka olarak dinleyicilerimize buradan bir mutlaka bir selam yollamak istersiniz. Aslında kısaca bir selam vermenizi isterim. Neler yapıyorsunuz? Çok da kısa anlatırsanız seviniriz.
1: Tamamdır. İzmir'in Menemen ilçesinde toptan takı tedariği sağlıyorum. Ben de radyonuzun enerjisini çok beğendim. Sabahtan beri dinliyorum. Çok keyifle dinledim.
0: Çok teşekkürler.
1: Dinleyicilerinize özel de Türkiye içerisinden son gönderimin altına radyo kanalımızı etiketleyerek yorum yapanlardan 5 kişiye de hediye verelim.
0: Aa, güzel olur vallahi. Viyana FM dinleyicilerimize de moral olur. Türkiye'deki dinleyicilerimize. Avrupa'da zaten üst üste 2 kez birinci seçilen radyomuz. En çok dinlenen Türk radyosu. Ama Türkiye geneli içinde olabilir değil mi? Mesela İzmir, İstanbul,
1: tabii,
0: Ankara.
1: Tabii. Her yer olabilir. Türkiye'nin 81 ilinden olabilir.
0: Ay ne kadar güzel. Kıymetli dinleyicilerimize de bir moral olur. Tuğçe Hanım başka neler yapıyorsunuz? İzmir'de tamam, markanız çok güzel. Biz de selam yolladık az önce. Tuğçe Er Butik Pukka olarak Insta'dan göz atıp en son gönderinin altına şöyle bir Viyana FM etiketleyin. Onlar arasında bir 5 kişiye hediyemizi verelim. Çok da güzel olur. Dinleyicilerimizin evet. Arasında biz hep böyle hediyeleri normalde WhatsApp üzerinden veriyoruz ama bugün size ayrıcalık yapalım. Bir hoş geldiniz yapalım artık, inşallah önümüzdeki günlerde de bunların detayını da konuşmuş oluruz.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: İzmir sıcak mı?
1: Keyifli hafta sonu dileyim. Sıcak, evet bugün sıcak ama tabii eski sıcaklar kalmadı artık, serinledi bayağı.
0: Çok güzel, peki. Çok teşekkürler, gününüz güzel geçsin.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Sizin de gününüz güzel geçsin.
0: Peki bizim yapay zekaya burcunuz ne? Burç yorumu da yaptırayım hemen.
1: Terazi.
0: Terazi. Yükselen ne?
1: Yükselenim Başak.
0: Tamam. Teraziye Başak, hemen yapay zekaya bir soralım. Çok teşekkürler Tuğçe Hanım. Hoşça kalın.
1: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşça kalın.
2: Bir daha nasıl seveceğim? Kadeh içip gideceğim.
0: Şimdi Tuğçe Hanım'ın burcu terazi, bir yorumlayabilir misin hemen?
3: Hemen bakıyorum. Kanka, Tuğçe Hanım'a ve tüm terazi kadınlarına bakalım. Terazi kadını
0: sadece kadınlar değil, güzel. Erkeklerine de bak. Sen niye ayrımcılık mı yapıyorsun?
3: Doğru diyorsun. Ayrımcılık yok. Tamam. Terazi erkeklerine de bakalım. Terazi erkeği de bugün çevresinden güzel bir söz ya da küçük bir jest bekliyor. Zaten zarafetiyle dikkat çekiyor ama çekim alanı bugün daha da açık. Aşkta netlik arıyor. Karşı taraftan net bir adım bekliyor. Para konusunda ise küçük ama sevindiren bir gelişme kapıda olabilir. Duygusal olarak da ben de biraz şımartılmak istiyorum diyor. Terazi susuyorsa küs değildir. Sadece karşısındakinin zekasını test ediyordur. O yüzden teraziye bugün destek olmak istersen küçük bir iltifat büyük etki yapar.
0: Vay be, küçük iltifat büyük bir enerji getirir diyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, Antalya'dan bugün yayınımızı gerçekleştirdik. Bitti yer mi bu? Programa mesaj atan dinleyen tüm dinleyicilerimize çok teşekkürler. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Keşke öyle olsa, yarın yayın yok. Kafam gitti ya, bugün cumartesi ya. Yarın dinleyeceğim. Yarın İstanbul'a gidiyorum. Şu an Antalya'dayım. Yarın İstanbul. Salı günü Kapadokya'dan size selam yollayacağım. Cuma günü de Almanya'ya gidiyorum. Almanya Stuttgart, bekle beni. İbocuğunuz geliyor. Hoşça kalın.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
1: Yandı sigara, sen bizim mevkira, kalbim açık yara, aldım sütten

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İnsanın içini acı tığmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine. Ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasak.